0: moshto de ocho avrad msambe ke hali cho ileliya nol manani maproni ihali cho ileliya
1: alo
0: bonoite hali cho ileliya labe
1: alo
0: ihali cho ileliya
1: salama
0: isalama ka ke no wani wo ni nol manani ba La baie.